0: Adnan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ve himayelerinde düzenlenen 2. İletişim Şurası'na katıldı. Etkinlikle ilgili Rektör Keleş, iletişimin yalnızca bilgi aktarımının ötesine geçerek stratejik bir güç haline geldiği günümüzde yapay zeka okuryazarlığı, dijital dönüşüm, etik habercilik ve dezenformasyonla mücadele gibi önemli başlıklar ülkemizin iletişim yüzyılı doğrultusunda kapsamlı şekilde ele alındı. Türkiye Yüzyılı İletişim Yüzyılı temasıyla düzenlenen bu anlamlı organizasyonun ülkemiz, iletişim camiamız ve akademik dünyamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Sevgili anne adayları, normal doğum kendiliğinden başlayan doğal bir süreçtir. Normal doğum anne ve bebek için en yararlı ve sağlıklı doğum şeklidir. Normal doğum sonrası anne kısa süre içinde günlük hayatına devam eder. Doğum sonrası enfeksiyon, kanama, depresyon riski düşüktür. Normal doğumla dünyaya gelen bebeklerin bağışıklığı güçlenirken besin alerjileri, astım, bronşit gibi rahatsızlıklar daha az görülür. Ten tene temas ile kısa sürede anne sütü alabilirler. Sezeryan doğum bir seçenek değil, ameliyattır. Tıbbi gerekçe olmadan yapılan sezeryanlar anne ve bebek

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar ev sahipliğinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilen COP31 yolunda bilim diplomasisi akademi lansmanı programına katıldı. Konuya ilişkin Rektör Keleş, program kapsamında üniversitelerimizin iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilirlik ve iklim diplomasisi alanındaki rolüyle COP31 sürecine yönelik yol haritası ele alındı. Adıyaman Üniversitesi olarak iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve bilim diplomasisi alanlarında sorumluluk almaya, bilimsel birikimimizle ülkemizin COP31 vizyonuna ve sürdürülebilir gelecek hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

gönlü viran koydu mor sümbül bağları. Sevdiğim geçiyor gençlik çağları.

0: Kamu spotu.
1: Ben bir insanım.
2: Ben bir kadınım.
3: Ben bir anneyim.
4: Ben bir çocuğum.
5: O benim eşim.
6: O benim eşim.
7: O benim eşim.
8: O benim kızım.
9: O benim komşum.
10: O benim kardeşim.
11: O benim annem.
12: Bağırma.
13: Bağırma.
14: İncitme.
15: Can yakma.
16: Etme.
17: Görmezden gelme.
18: Değer ver.
19: Saygı göster.
20: Sev kardeşim. Sev.
18: Ben senim.
20: Sen bensin.
21: Anne, kardeş, eş, arkadaş, kadın, insan.
18: Biz biriz. Kadına şiddete karşıyız.
22: Kadına şiddet insanlığa ihanettir.
23: Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nden duyurulur. 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz yarı yılında ana bilim, ana sanat dallarındaki yüksek lisans ve doktora programlarımıza 10-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında başvuru yapılabilecektir. Başvuru detayları ve kontenjanlar için lisansüstü.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Aslında daha günü gelmemişti. 2 hafta var diye hesaplıyorum. Birdenbire bir sancı başladı sabahtan. Sonra yatağa yastığı yumruklamaya başladım. Yığılıp kalmışım. Sonra sancıyla tekrar uyandım. Ve bir baktım bir karanlığın ortasındayım. O an dedim ki ben kendime, yarabbim tamam benim canımı aldın ama ne olur çocuğumun canını alma, benden miras kalsın dedim içimden. Sonra böyle koca karanlığı kırmızılı adamlar delip geçtiler. Evladıma her baktığımda Allah razı olsun diyorum. Ne diyeyim, Allah razı olsun.
2: Songül'den doğuma son anda yetiştirilmiş bir anneyi oynadı. Ama gerçek hayat oyuna gelmez. 20 yılda binlerce hayat kurtaran Akut desteğinizi bekliyor.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Doçent Doktor Resul Kurt, Doçent Doktor İshak Şam ve Avukat Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Gürcan Çadır ve beraberindeki heyet üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş'i ziyaret etti. Ziyaretle ilgili Rektör Keleş, gerçekleştirdiğimiz görüşmede üniversitemizin fiziki altyapısı, üniversitemizde yürütülen çalışmalar ve projeler üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Görüşmenin ardından üniversitemiz bünyesinde yapımı devam eden Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, Diş Hekimliği Fakültesi ve Teknokent binalarında incelemelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri ve üniversitemize sundukları kıymetli desteklerden dolayı sayın milletvekillerimize ve beraberindeki heyete teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum ifadelerini kullandı.
0: Radyo FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6989 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Üzünki buyurun.
2: Bizim suyumuz patladı da kaçıyorum gerekiyor.
3: Benim telefon kapandı da acil durumu ara diye çıktı mesajı, ben onun için aradım ya.
2: Problem nedir buyurun? Sevgilimden ayrıldım.
4: Alo, hanımefendi telefonum kapalı, bir yardım eder misiniz? Bu tüm girin diyor, ne yapmamız gerekiyor?
5: 112 acil hattına düşen çağrıların %95'i buna benzer gereksiz çağrılardan oluşmaktadır.
6: 112 acili gereksiz meşgul etmeyin, ambulans gecikmesin. Yaşama yol ver.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden duyurulur. Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Resim ve Seramik Bölümü 2026-2027 özel yetenek sınavı başvuruları devam ediyor. 25 Ağustos 2026 saat 9.30'da yapılacak sınavın ön başvurusu 18 Ağustos'ta sona erecek. Online başvuru, detaylı bilgi ve kılavuz için Güzel Sanatlar Fakültesi web sayfası gsf.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Adüe FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Sigarayı bıraktıktan 20 dakika sonra tansiyon ve nabız normale iner, 8 saat sonra kandaki oksijen normal düzeye çıkar, 24 saat sonra kalp krizi tehlikesi azalır, 48 saat sonra sinir uçları yenilenmeye başlar, 2 haftadan 3 ay sonraya kadar kan dolaşımı dengeye girerken akciğer fonksiyonu %30 oranında iyileşir, 1. aydan 9. aya kadar öksürük krizleri, bitkinlik, kısa kısa nefes almalar azalır, akciğerler temizlenir ve enfeksiyon tehlikesi azalır. Bir yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içenlere oranla yarı yarıya azalır. 5 yıl sonra akciğer kanserinden ölme tehlikesi yarı yarıya azalır. 10 yıl sonra akciğer kanseri tehlikesi içmeyenlerin düzeyine gelir. 15 yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içmeyenlerin seviyesine iner. Sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakın. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı. Adıyaman Üniversitesi olarak Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı'nı destekliyoruz.

0: raison.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
2: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Emniyet kemeri yaşam yüzdesini artıran bağdır. Emniyet kemeri takmayan arka koltuk yolcularının yaralanma riski ön koltuk yolcularına göre 2 kat, fırlatılma riski ise 7 kat daha fazladır.

Merhabalar sevgili dinleyenler. Bugünkü programımızda Hasan bin Merra Küşi'ye yer vereceğiz. Merakeş'te doğan ve burada yetişen 13. yüzyılın meşhur astronomi alimi Hasan bin Merra Küşi, tahsilini tamamladıktan sonra Kahire'ye giderek astronomiye dair çeşitli çalışmalar yapmıştır. Aynı zamanda matematik, coğrafya ve tıpla da meşgul olmuş, ancak daha çok astronomi alanındaki üstün başarılarıyla tanınmıştır. Kendinden önceki ilmi birikime hakkıyla vakıf olan Hasan bin Merra Küşi'yi üne kavuşturan Camiül Mebadi adlı eseri olmuştur. Güneş ve yıldızlarla ilgili hesaplama ve tablolar içeren eserinde Batlamyus, Harizmi, Fergani, Battani, Ebu'l-Vefa, Biruni, Zerkali, Cabir bin Eflah gibi bilginlerin matematik ve astronomiye dair çalışmalarından yararlanmış ve onlardan çeşitli nakillerde bulunmuştur. Hasan bin Merra Küşi'yi asıl başarılı kılan husussa astronomiye dair problemlerin çözümünde kullandığı ve geliştirdiği yöntemler, bu sahayla ilgili kendi gözlemleri ve hesaplama sonuçları, ayrıca çeşitli gözlem aletlerinin düzenlenmesine ve kullanımına dair verdiği önemli bilgiler olmuştur. Onun özellikle gözlem aletlerinin tarihi konusunda en değerli kaynak olma vasfını taşıyan eseri Camiül Mebadi için Katip Çelebi bu sahada yazılanların en büyüğü ifadesini kullanmıştır. Kitap hisabiyat, gözlem aletleri, bunların kullanımı ve astronomi ile ilgili ortaya atılmış çeşitli meselelere verilen cevaplar olmak üzere 4 bölümden meydana gelmiştir bu eser. Bu alanda çalışma yapacak öğrencilerin de göz önünde bulundurulduğu anlaşılan eserin girişinde müellif, telif amacını yaygınlaşmış bir takım yanlış görüşlerin ıslahı, uzun bir şekilde ele alınan konuların ihtisarı, eksik kalan kısımların tamamlanması ve bunların yanında kendisinin ulaştığı sonuçların ortaya konulması şeklinde ifade etmiştir. Resuliler döneminin Yemen'i, Memlükler devrinin Mısır ve Suriye'si ile Osmanlı dünyasındaki İslam astronomisinde çok etkili olan Camiül Mebadi'nin günümüze ulaşmış pek çok nüshası bulunmaktadır. Bugünkü programımızda Hasan bin Merra Küşi'ye yer verdik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek esen kalınız.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
1: Sevgili sürücüler, daha güvenli bir sürüş için niyetinizi belli edin ve sinyal verin.

Örnek şahsiyetlerin bu bölümünde Evliya Çelebi'den bahsedeceğiz. Yarım asra yakın bir süre boyunca hemen hemen bütün Osmanlı ülkesini ve diğer memleketleri dolaşarak Türk kültür tarihinde örneğine rastlanmayan büyük bir seyahatname kalem almış ve günümüzde önemi giderek artan bu eseriyle adeta bütünleşmiş bir seyyahtır. 25 Mart 1611 tarihinde İstanbul Unkapanı'nda doğan Evliya Çelebi çok iyi bir öğrenim görmüş olup ilk tahsilini Şeyhülislam Hamid Efendi Medresesi'nde yapmıştır. 7 yıl derslere devam ettiği bu medresede ayrıca Kur'an'ı ezberleyerek hafız olmuş ve bunun yanı sıra babasından da hattatlık öğrenmiştir. Ardından saraya özgü bir okul olan Enderun'da tahsilini sürdürmüştür. Güzel sesi dolayısıyla musiki eğitimi de almış ve bir müddet sonra 4. Murad'a takdim edilmiştir. Padişah tarafından çok beğenilerek özel eğitime alınmış ve burada hat, musiki, nahiv ve tecvid gibi dersler okuyarak bilgisini arttırmıştır. Öğrenimini bitirdikten sonra sarayda görev alan Evliya Çelebi, yaptığı işlerle padişah ve devlet ileri gelenlerinin beğenisini kazanmış, bu yüzden çok yüksek görevlere getirilmesi düşünülmüştür. Fakat o, daha küçük yaşlardan itibaren yeni yerler görmek, yeni insanlar tanımak istediğinden sarayda fazla kalmamış ve gördüğü bir rüya üzerine 70 yaşına kadar sürecek olan meşhur seyahatlerine başlamıştır. Evliya Çelebi ilk önce doğduğu şehri gezmeye, gördüklerini yazmaya karar vermiş ve İstanbul'u semt semt dolaşarak çeşitli meclislere uğrayarak bilgiler toplamıştır. Uzak memleketlere ilk seyahati ise Trabzon'a vali tayin edilen Ömer Paşa'nın yanında gitmesiyle gerçekleşmiştir. Gezileri sırasında bazı savaşlara katılmış, çeşitli tehlike, sıkıntı ve hadiseler yaşamış, hatta birçok kez ölümle burun buruna gelmiş, fakat tüm bunlara rağmen 50 yıl boyunca durmadan gezmiştir. 1671 yılında hac farizasını yerine getirmek üzere ilk defa herhangi bir kafileye katılmadan kendi küçük grubuyla uzun bir seyahate çıkan Evliya Çelebi, farklı yollardan giderek görmediği şehirleri de gezmiş olup hac farizasını yerine getirdikten sonra Mısır'a geçmiştir. 10 yıl burada kalarak bütün bölgeyi gezme imkanını bulmuş ve İstanbul'a döndükten sonra 1682 yılında vefat etmiştir. İyi ata binen, İyi cirit oynayan, çevik ve hareketli bir insan olan Evliya Çelebi, hoş sohbet ve nüktedan olduğundan herkesle iyi geçinmiş, herkes tarafından sevilmiştir. Devlet ricalinden çok tanıdığı olmasına rağmen, ikbal hırsına kapılmayıp hayatını seyahate vakfetmiş, seyahatlerine yardımcı olması için de zaman zaman mektup götürüp getirmek, köyleri tahrir etmek, vergi toplamak gibi görevleri kabul etmiş ve bu sayede çok ilginç yerler görmüş, birçok olayla karşılaşmıştır. Evliya Çelebi, seyahatleri sayesinde engin bir bilgi ve tecrübe sahibi olmuş, aynı zamanda edip, şair, hattat, nakkaş ve musiki şinas olduğu için de bu kabiliyetlerini çeşitli yerlerde ispat etmiştir. Nitekim Karahisari tarzındaki hatları Harem-i Hümayun'a konmuştur. Evliya Çelebi seyahatnamesinde gezdiği yerlerde gördüklerini duyduklarını aktarmakla kalmamış, onlara kendi yorumlarını ve düşüncelerini de katarak gezi yazısına yeni bir içerik kazandırmıştır. Eserin içerdiği konular insanla ilgili olan her şeyi kapsadığından, halkın örf ve adetlerinden giyim ve kuşamına kadar sosyal ve kültürel yapısı ayrıntılarıyla anlatılmış, ayrıca yörede bulunan bütün yapılardan, çevrenin havasından ve suyundan söz edilmiştir. Dil bakımından da önemli olan eserde Evliya Çelebi, gezdiği yerlerde geçen olayları aktarırken, oradaki halkın dilinden ve konuşma şeklinden örnekler vererek anlatmış, aynı zamanda cümlelerini konuşur gibi kaleme almıştır. Evliya Çelebi'nin bugün bile önemini taşıyan 10 ciltlik seyahatnamesi, Türk kültür tarihi bakımından oldukça önemli bir külliyat niteliği taşımakla birlikte, eser üzerinde son zamanlarda yapılan ilmi çalışmalar oldukça artmış, bazı bölgelerin müstakil monografileri hazırlandığı gibi dil özellikleri konusunda da önemli makaleler yazılmıştır.

Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüe FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
2: Motosiklet, ekonomik olması ve kendine has bir kültür oluşturması nedeniyle dünyada en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri. Motosiklet kullanmak ekstra güvenlik önlemleri gerektiriyor. Güvenli bir sürüş için kask ve diğer koruyucu ekipmanların önemi kadar takip mesafesinin iyi ayarlanması, hız limitlerine ve tüm trafik kurallarına uyulması gerekiyor. Motosikleti dikkatli kullanın, hayatta ve trafikte büyük avantaj kazanın.

0: Efendim, insan yeryüzünün halifesidir. Kolay bir varlık değildir. Kendine has özellikleri vardır. Diğer canlılara benzer nitelikleri olduğu gibi, diğer hiçbir canlıda olmayan özellikleri de vardır. İnsan konuşur, konuşarak anlaşır. Kelimeler öğrenir, onları bir araya getirir, cümle kurar. Cümleleri bir araya getirir, paragraflar kurar. Paragrafları bir araya getirir, kompozisyonlar yazar. İnsan düşünen bir varlıktır. Muhakeme eder, mantık yürütür, fikir üretir. İnsan kurallı bir varlıktır. İradelidir. Kurallara uymayı bilir, kendini tutmayı bilir. Olması gerektiği yerde olmayı, olmaması gerektiği yerde olmamayı bilir. İnsan çok komplike, çok karmaşık, çok sıra dışı, çok ilginç bir varlıktır. İsyan edebilir, itiraz edebilir. Kendisinden beklenmeyen şeyler yapabilir, dağıtabilir, karmaşa yaratabilir, her şeyi alt üst edebilir. Yani insan çok ters bir varlıktır. Zıtları bir arada tutar. İyi ile kötüyü bir arada tutar. Çünkü insan nefs ve duygu sahibidir. Çünkü insan akıl ve kalp sahibidir. Çünkü insan hem beden hem ruhtur. Çünkü insan hem madde hem manadır. Çünkü insan hala bir meçhuldür. Bütün bu ifadeler de bir insana aittir. Evet, o halde insan bütün bu söylenenleri bilebilen ve bu söylenenler arasındaki farkı ayırt edebilen bir varlıktır. İnsan ayırt edebilen bir varlıktır. Ayırt etmek, farkı fark etmektir. Farkı ortaya koymak, tefrik etmektir. Değerli dostlar, kelime hazinemizdeyiz ve tefrik kelimesini konuşuyoruz. Efendim, tefrik kelimesini duydunuz mu bilmiyorum ama zaman zaman kullanılan bir kelime olduğunu, bütün uzak kaldığımız bir kelime olmadığını gayet iyi biliyorum. Tefrik aslen Arapça bir kelime. Kelimenin kökü fark efendim. Fark etmek, farkı görmek yani fark. Efendim, fark için daha açık bir tanım yaparsak, bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık, benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, ayrım, nüans demektir fark. Yani bir şeyi bir diğerinden ayırabilmek. Bakınız, burada bir kelime daha çıkıyor karşımıza. Gene fark kökünden türemiş bir kelime. Bildiğimiz, tanıdığımız, hatta kullandığımız bir kelime. Nedir o kelime? Furkan. Furkan nedir? Bir erkek ismidir. Peki başka nedir? Kur'an-ı Kerim'de bir surenin adıdır. Peki başka nedir? Kur'an'ın bir diğer adıdır Furkan. Peki Furkan ne demektir? Efendim, Furkan doğruyla yanlışı ayırt edebilmek. Güzelle çirkin, iyi ile kötü arasındaki farkı fark edebilmek demektir. Kur'an şöyle der. Ey iman edenler! Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış, bir Furkan verir ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Enfal Suresi 29. Ayet. Efendim, Furkan fark edebilme gücü, kapasitesi, anlayışı, melekesi, meziyeti, hissi, fikri, ruhudur. Fark etmekse insanı insan yapan, dahası insana kemal yolunda basamak atlatan bir keyfiyettir. İşte tefrik böyle bir kelime. Ayırt etmek, ayırdına varmak demek. Fark eden kişiye Faruk deniyor. Faruk, Furkan sahibi olan. Furkan sahibi olan, tefrik edebilme liyakatine sahip olan demek. Gene ayırt eden anlamındaki farika, ki genelde alameti farika şeklinde kullanıyoruz. Hizip, bölük anlamındaki fırka ve ayrılık anlamındaki firkat de fark kökünden türemiş diğer güzel ve özel kelimelerimiz. Evet, bugünlük de bu kadar. Bir dahaki programda bambaşka kelimelerle karşınızda olmak üzere. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: bekarlık sultanlık mıydı?
1: Yok be abi.
2: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyefem.

QFM. Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Araç alım ve satım esnasında dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olun. Öncelikle ekspertiz raporunu isteyin. Kapora talep edilen satışlarda elden ödeme yapmayın. Satıcının kimlik kartı, hesap cüzdanı, ehliyet ve ruhsatı gibi belgelerin fotokopisi alındıktan sonra anlaşın. Plakasız araçlarda plaka talep edin ve sorgulayın. Alım-satım işlemlerinizi sadece noter aracılığıyla gerçekleştirin.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.
2: Her şey memleketi için, her şey Türkiye için, her şey memleketi için, her şey Türkiye için.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa KADES uygulaması aracılığıyla güvenlik güçlerine tek tuşla ulaşabilirsiniz. KADES uygulamasını akıllı telefonunuzun mağaza bölümünden telefonunuza indirebilirsiniz. KADES, ihtiyacınız olduğu anda.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: 25. kare. 25. kare. 25. kare programı başlıyor. 25. kare programı başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adıyo FM'de 25. kare programının bir başka bölümünde yine kulak hizalarınızdayız. Bugün toplumun temel yapı taşı dediğimiz aile ile ilgili çok önemli bir noktaya dikkat çekeceğiz. Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden Mahir Ünsal öğretmenimiz, hocamız bizlerle birlikte olacak. Bugün Mahir hocamızla koruyucu aile hizmeti hakkında bilgiler alacağız. Koruyucu aile nedir? Nasıl koruyucu aile olunur? Anlamı nedir? Çeşitleri var mıdır? Gerçekten koruyucu aile fonksiyonu şu an ne durumda? Neler yapabiliriz? Bizim toplum olarak farkında olmadığımız, işaret edilen ve yapmamız gereken şeyler nelerdir? Bu konularda kendisinden bilgi almaya çalışacağız. Hocam, öncelikle programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Bize kıymetli zamanınızı ayırdığınız için, böyle bir işte olmak istediğiniz için ve var olduğunuz için sizlere sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.
0: Estağfurullah, biz teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Biz de bu anlamda radyo olarak, Adıyaman Üniversitesi olarak da yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bakalım radyomuz aracılığıyla insanlara neler anlatabileceğiz. Hocam, programa başlarken öncelikle kısaca sizi tanıyalım. Ondan sonra koruyucu aile ile ilgili sorularımızı yönelteceğiz.
1: Mahir Ünsal, 1979 Samsat doğumluyum. Gaziantep Üniversitesi Adıyaman Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği bölümü mezunuyum. 2005 mezunuyum. 2005-2010 yılları arasında Akıncılar'da, 2010 ve 2018 yıllarında da Kahta Yelkovan Köyü'nde sınıf öğretmenliği yaptım. 13 yıl sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra 2018 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne geçiş yaptım. Öğretmen unvanıyla orada çalışmaktayım. 2013 ve 2015 yılları arasında da eğitim programları ve öğretim alanında yüksek lisans yaptım. Bilgi birikimimi, tecrübemi, deneyimlerimi şu anda dezavantajlı diyebileceğimiz, üzülerek bu ifadeyi kullanıyorum, enerjimi bu çocuklara ayırarak onların dezavantajlı durumunu minimize etmeye çalışıyorum. 2018'den beri koruyucu aile biriminde çalışıyorum.
0: Tabii aile yapısının önemini en önemli anlatabilen toplumlardan biriyiz çok şükür. Biz ülke olarak da, toplum olarak da, millet olarak da aile yapısını çok önemsiyoruz. Devletimiz de bunu çok önemsediği için dezavantajlı duruma düşmüş ailelere ne gibi destekler verebiliyoruz? Bunu biraz geri deneyeceğiz. Öncelikle bir koruyucu ailenin tanımını yapmak gerekirse ne söyleyebiliriz? Koruyucu ailenin ne olduğunu anlayalım, ondan sonra onunla ilgili bilgiler alalım sizden.
1: Peki, nasıl isterseniz. Koruyucu aile, çeşitli nedenlerle biyolojik ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan ve devlet koruması altına alınan çocuklarımızın eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak kendi aile ortamlarında ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir. Müsaade ederseniz ben bu tanımda birkaç hususa değinmek isterim. Tanımımızda kısa veya uzun süreli dedik. Neden kısa veya uzun süreli, bu çocukların aile yanında ne kadar kalacağı belli değil mi diye, evet, dinleyicilerimizin aklına bir soru takılabilir. Bunu şöyle izah etmek isterim. Koruyucu aileye uygun olan çocuklar aynı zamanda biyolojik ailesine dönme ihtimali olan çocuklardır. Biz çocuğu koruyucu aile yanına yerleştirdikten sonra biyolojik aile çocuğunun koruma kararının kaldırılarak çocuğunun kendine teslimi konusunda talepte bulunabilir. Böyle bir durumda kurum olarak biz gerekli sosyal incelemeleri yapıyoruz. Eğer ailenin şartları istenilen düzeyde ise çocuğun koruma kararını kaldırarak çocuğu ailesine teslimini sağlıyoruz. Bu durum belirsiz olduğu için tanımımızda kısa veya uzun dönemler
0: ucu
1: içerisinde
0: açık bir süreç
1: duruyor.
0: Var önlerinde.
1: Ucu açık bir süreç var. Tabii aile talepte yanına döndürülmesi konusunda talepte bulunacağı gibi Aynı zamanda çocuğun evlatlık verilmesi talebinde de bulunabilir. Yani biyolojik ailenin talepleri çocuğun koruyucu ailede ne kadar kalacağının da bir nevi belirtmiş oluyor. Kısa veya uzun dönemler içerisinde dememizin nedeni bu. Tanımımızda geçen ücretli veya gönüllü olayına da değinecek olursam, aile bu hizmeti ücretli veya gönüllü verebilir. Ücretli vermek istediğinde çocuğun maddi olarak bütün masraflarını kurum olarak biz karşılıyoruz. Çocuğumuz aileye yük olmuyor. Aileden çocuğu manevi yönden desteklemesini istiyoruz. Tabii aileden ücret, yani devletten ücret istemeyip bu işi, hayır ben yine bütün sorumluluğu alıyorum, evet, ama bu işi gönüllü yapacağım diyen ailelerimiz de olabiliyor.
0: Burada o ücretli ve gönüllü kısmı burada tanımlanmış oluyor.
1: Aynen,
0: hocam?
1: Aynen. Bir de tanımımızda diyor ki hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir. Aile ya da kişiden kasıt da, yani evli veya bekar bizim bu hizmete başvuruda bulunabilir.
0: Bekarlar da başvurabilir.
1: Bekarlar da başvurabilir. Evet,
0: bu da altı çizilmesi gereken önemli maddelerden biri. Peki hocam, koruyucu ailelik hizmetindeki amaç nedir? Şimdi biyolojik aileden alınıyor, koruyucu aileye veriliyor, koruyucu aileden zaman olgunlaştıkça, imkanlar yerine geldikçe tekrar biyolojik aileye veriliyor. Buradaki amacı biraz daha açabilir miyiz?
1: Koruyucu aile hizmetinde amaç, çocuk için karmaşık ve sorunlu olan bir dönemde özenli davranılarak çocuğun bu dönemi örselenmeden geçirmesini ve normal hayatını devam ettirmesini sağlamaktır. Koruyucu aile çocuklara biyolojik ailesi, okulu ve çevresiyle ilişkilerini devam ettirmelerini sağlayarak yardımcı olur. Koruyucu aile yanına yerleştirilebilen, korunan, tehlikeli ortamlardan uzak tutulan her çocuk, sorumluluğu paylaşan herkesin sevinci ve başarısı olacaktır. Bizim amacımız, burada da değindiğimiz gibi, aile yanında kalan çocuklarımız, ben 8 yıllık tecrübemi de burada aktarmak isterim. Hı hı. Aile yanında kalan çocuklarımız biyolojik aileden ayrılma sürecini çok daha rahat atlatıyorlar. Çünkü bir aile ortamında, bir aile sevgisinde, ailelerimizin manevi destekleriyle çocuklar yatılı kuruluşlarımızdakinden çok daha güzel bir ortamda kalmış oluyorlar ve ayrılık sürecini daha rahat atlatabiliyorlar.
0: Evet. Şimdi hocam, siz bunları anlatırken az önce bu bekarlarda koruyucu aile olabilir konusunun altını çizerken aklıma şey geldi. Koruyucu aile olmanın kriterleri de vardır mutlaka.
1: Tabii ki.
0: Bunlar nelerdir mesela? Kimler koruyucu aile olabilirin bir tanımı var mıdır?
1: Tabii ki. Kimler koruyucu aile olabilir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, Türkiye'de sürekli ikamet eden, 25-65 yaş aralığında olan, en az ilkokul mezunu olan, adli sicil kaydında herhangi bir suç kaydı olmayan, düzenli bir gelire sahip olan, 3 hekimden uygunluk raporu alan, bu 3 hekimimiz dahiliye, ortopedi ve psikiyatri oluyor. Evli ya da bekar, çocuklu veya çocuksuz, çocuğun biyolojik anne babası ya da vasi dışındaki kişiler. Koruyucu aile olmak için bulundukları ilin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler. Akrabaların koruyucu aile olmak istemesi halinde yapılacak sosyal inceleme sonucuna göre yaş ve eğitim koşulları değerlendirilebilir. Yani yakın akraba koruyucu aile modelinde biz eğitim ve yaş kriterini esnetebiliyoruz.
0: Aileden olduğu için biraz daha esnek davranıyoruz.
1: Aynen. Amacımız burada çocuğun öz ortamından kopmaması.
0: Peki hocam, buraya bir parantez açmak gerekirse, yakını, yani çocuğun akrabası olan koruyucu aile olmak isteyen kişilerin maddi durumu çok elverişli değilse ona da maddi destek veriliyor mu? Çocuğun bakımları karşılanabiliyor mu?
1: Hayır. Koruyucu aile olma şartında düzenli gelir şartımız var. Bu düzenli gelir şartı yakın akraba için de geçerli. Sadece eğitim ve yaş durumunda esnetme yapabiliyoruz.
0: Anladım. Peki koruyucu ailenin öneminden biraz bahsedecek olursak neler söylersiniz?
1: Bu konuda şunları söylemek isterim. Kurum bakımının eksiklerini giderebilecek tek ortam sevgi dolu ve güvenli bir aile ortamıdır. Çocuğun koşulsuz sevilmeye, desteklenmeye ve güven duygusunu hissetmeye gereksinimi vardır. Hayatın her döneminde herkesin bir ebeveyne ihtiyacı olur. Hiç kimse bir aile ortamında büyüme şansından mahrum kalmasın, gelecekte yaşantısını sorunlar ile dolu bir dünyaya kurmasın diye siz de koruyucu aile olun, bir çocuğun elinden tutun ve elinizi bırakmayın. Koruyucu ailenin önemini sevgi boyutuyla gerçekten sevgi boyutu üzerinde durarak çok önemli bir hizmet olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sevgi bir insanın gelişimindeki en temel duygulardan birisidir. Maddi kısım çok önemli değil benim nazarımda. Yani şu ana kadar da gördüğüm manevi yönden sevgi ihtiyacı giderilmeyen veya başka duyguları giderilmeyen çocukların ileride çok ciddi kişilik problemleri yaşadıklarını görebiliyoruz. İlgi, alaka, sevgi bir çocuğun olmazsa olmazlarıdır.
0: Evet.
1: Bu yönüyle koruyucu aileliği çok önemli gördüğümü söyleyebilirim.
0: Çünkü çocukluk dönemi de aslında hayatın birçok alanı, bütün alanı öyle, ıskalanmaması gereken bir dönem. Ve verimsiz geçirilen bir çocukluk çarpık bir olgunluğa işaret eder. Dolayısıyla çocukluğun önemini, hani ağaç yaşken eğilir der ya atalarımız.
1: Aynen.
0: O çocuk yaşken bütün sevgi ortamını, aile ortamını, birliktelik ortamını gördüğü zaman daha verimli bir olgunluk dönemine erişir diye.
1: Kesinlikle bunun da en önemli yaş grubu 0-6'dır. 0-6 yaş grubu bu yönüyle çok çok daha önem arz ediyor bahsettiğimiz evet. durumlar itibariyle. O yüzden bizim de temel hedefimiz, önceliğimiz 0-6 yaş grubunun yatılı kuruluşta hiç kalmaması, koruma altına alınan bu çocuklarımızın bir aile ortamında hayatlarını devam ettirmeleri temel hedefimiz.
0: Evet, gerçekten o dönemde büyük önem taşıyor. Peki hocam, koruyucu aile bakım türlerinden bahsedecek olursak neler söyleriz?
1: Biraz önce akraba, yakın çevreye değinmiştik. Onu aşmak isterim.
0: Evet.
1: Akraba veya yakın çevre koruyucu aile modeli, veli ya da vasi dışında kalan, kan bağı bulunan akrabalar ya da çocuğun iletişim içinde olduğu veya tanıdığı komşu gibi yakın çevresinde olan kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır. Yakın akraba ve yakın çevre. Bir çocuk koruma altına alındığında bizim önceliğimiz çocuğun o büyüdüğü, alıştığı öz ortamının dışına çıkmaması için önceliğimiz çocuğu yakın akraba koruyucu aile, yakın akraba ve çevre koruyucu aile modelinden faydalandırma. Bunun mümkün olmadığı durumlarda da süreli koruyucu aile modelini uyguluyoruz. Süreli koruyucu aile modeli de öz ailesi yanına kısa sürede döndürülme imkanı bulunmayan ya da kalıcı olarak aile yanına yerleştirilemeyen çocuklara kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır. Bunların yanında bizim geçici koruyucu aile modeli dediğimiz bir koruyucu aile modelimiz de var. Bu da şu anda Türkiye'de pilot illerde uygulanıyor. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki yıl bütün ülke geneline yaygınlaştırılacak. Geçici koruyucu aile modelini de şöyle izah edebiliriz. Acil koruma gereken ve henüz kuruluş bakımına yerleştirilmemiş ya da kendisi için planlanan hizmet modelinden çeşitli nedenlerle henüz yararlandırılamamış çocuklar için eğitim alan ailelere sağlanan birkaç gün ile en fazla bir ay arasında değişen bakımdır. Yani bunu şöyle kısaca izah etmek isterim, müsaade ederseniz.
0: Estağfurullah. Bu modelin neden ihtiyaç olarak ortaya çıktığını merak etmeye başladım.
1: Hemen izah edeyim. Şimdi koruma altına alınacak olan bir çocuk bizim ilk önce ÇOKİM dediğimiz çocuk kabul ve ilk müdahale birimine gelir. Hmm. Burada bizim meslek elemanlarımız bu çocuğumuzun hizmet modelini hangi hizmetten yararlanmasının uygun olacağına yönelik inceleme yaparlar. Yani çocuk evlatlığa mı uygun, korucu aileye mi uygun, yatılı kuruluşa mı uygun veya biyolojik ailesine döndürülme durumu var mı tekrar? Hı hı. Bu incelemenin sonuçlanacağı süreye kadar, işte bir gün ile bir ay arasında, bu süreçte bile biz çocuklarımızın yatılı kuruluşta kalmasını istemiyoruz. İstiyoruz ki bu bir aylık süreyi bile bir aile yanında geçirsin. Bu da bizim geçici korucu aile modelimiz oluyor.
0: Evet. Bu da şu an bir test aşamasında.
1: Aynen. Galiba. Aynen öyle.
0: Peki hocam, şimdi koruyucu ailelikle ilgili bilgiler verdik. Koruyucu aile olmak isteyen kişiler Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne mi gelecek? Nereye başvuracaklar? Yani irtibata girmeleri gereken kanallar nelerdir?
1: Koruyucu aile olmak için ikamet ettiğimiz ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı il müdürlüklerine müracaat edebilirler. Ayrıca E-Devlet üzerinden de başvurular yapılabiliyor. Hı hı. Tabii E-Devlet üzerindeki başvurunun amacı şu, bizim o aileye dönüş sağlamamız. Yoksa çünkü başvurunun fiilen kurumda olması gerekiyor. Hı hı. Gerekli evrakların teslim edilmesi gerekiyor. E-Devlet üzerinden yapılan başvurularda biz ailelerimize dönüş sağlayarak hizmeti anlatıyoruz. Hı hı. Bir ön görüşme yapmış oluyoruz. Şartları uygun olan ve istekli olan ailelerimizi müdürlüğümüze davet ediyoruz.
0: Peki bunun için gerekli evraklardan da bahsedelim hazır konusu açılmışken.
1: Bunun için kimlik numarası beyanı, 2 adet vesikalık fotoğraf, öğrenim durumunu gösterir belgenin onaylı örneği, iş, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösteren belgenin onaylı örneği, adli sicil belgesi, varsa almış olduğu koruyucu aile birinci kademe, ikinci kademe veya temel aile eğitimi belgesi veya belgelerinin onaylı örneği. Sosyal inceleme sürecinde tespit edilen durumlara ilişkin koruyucu aileyi tanımaya yönelik ihtiyaç duyulacak diğer belgeler ve biraz önce söylediğimiz dahiliye, ortopedi ve psikiyatri 3 hekimden alınacak bir sağlık raporu. Dahiliye bulaşıcı hastalıklar yönüyle, ortopedi fiziksel engeli yönüyle, psikiyatri de psikolojik yönüyle ailelerimizin uygunluğunu bize bildirdiklerinde biz de bu evraklarla beraber ailelerimizin başvurusunu alarak sosyal inceleme sürecini başlatıyoruz.
0: Peki hocam, çocuğun koruyucu aileye verilmesi, teslim edilmesiyle ilgili nasıl bir süreç işliyor? Başvuru gerçekleşti.
1: Başvuru gerçekleştikten sonra bizim 4-5 ay süren bir inceleme sürecimiz oluyor. Bir çocuk emanet edilecek aileye, bu ailenin kim olduğu, nasıl yaşadığı, ev durumu, çevre durumu, geniş bir perspektifle inceleme yapılıyor. İnceleme sonucunda komisyonca aileye statü veriliyor. Aileye statü verildikten sonra da ailenin istediği yaş ve cinsiyette çocuk, uygun çocuk denk geldiğinde biz aile ve çocuğu yatılı kuruluşumuzda tanıştırıyoruz. Birlikte vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Aile ve çocuk arasında bağ kurulduktan sonra çocuk aileye izinli olarak veriliyor ve 2

0: Yaşı ileri olan bir çiftimize işte bizim başvuru şartlarımızda 25-65 yaş aralığı var.
1: Hı hı.
0: Hani işte 60 yaşlarındaki örnek veriyorum bir aileye ya 0 yaş grubunu çok uygun görmüyoruz mesela.
1: Evet, onların yaşam biçimine de uygun olmuyor.
0: Yani çünkü biz olaya günü birlik bakmıyoruz. Evet. Hani biz diyoruz ki işte çocuk 10 yaşına geldiğinde siz 70 yaşında olacaksınız. Hı hı. Hani biraz daha çocuğun enerjisine, çocuğun ihtiyaçlarına cevap verebilecek durumda olmalarını önemsiyoruz.
1: Evet.
0: Çocuk odaklıyız öncelikle. Bizim temel hedefimiz öncelikli çocuk.
1: Çocuğun kriterlerine uygun mu aile, ona bakıyoruz.
0: Aynen. Ondan sonra ailenin taleplerini tabii ki önemsiyoruz. Ama bazı durumlarda bu yaş ve cinsiyet durumunda duruma göre değişkenlikler gösterebiliyor.
1: Peki koruyucu aile olan bir ailenin görev veya tatil amacı, eğer seyahat etmek istese yurt içi ve yurt dışına, bunu çocukla birlikte gerçekleştirebiliyor mu?
0: Tabii ki veli, vasi veya kayyumun izni, çocuk ve aileyi izlemekle görevli sosyal çalışma görevlisinin uygun görüşü ile komisyona sunulur. Komisyon tarafından çocuğun yurt dışına çıkmasının uygun görülmesi halinde il müdürünün teklifi ve mahalli mülki amirin onayı ile yurt dışı için gerekli izin verilir. Yurt içinde de il müdürlüğünün teklifi, mahalli mülki amirin onayı ile gerekli izinler alınarak ailenin seyahat etmesi sağlanabiliyor.
1: Yani buna da bir engel yok.
0: Yok.
1: Kendi çocukları gibi seyahatlerini de yapabilirler, tatillerini de yapabilirler yurt içine ve yurt dışına. Peki hocam, bir çocuk ne kadar süre koruyucu aileyle kalabilir?
0: Tanımımızda da buna kısmen değinmiştik. Çocuğun hizmet modeli değişince veya reşit olana kadar koruyucu aile yanında kalır. Hani bizim tanımımızda kısa veya uzun süreli diyordu ya bu hizmet,
1: evet,
0: için. Zaten nedeni bu. Çocuğun biyolojik ailesi çocuğun koruma kararının kaldırılarak tekrar kendisine verilmesini isteyebilir. Şartlar uygun ise çocuk koruyucu aileden alınarak biyolojik aileye teslim edilir. Çocuğun koruma altına alınma nedenine bağlı olarak öngörülen hizmet uygulama planı kapsamında değişkenlik göstermektedir.
1: Hı hı.
0: Bu konuda il müdürlüğünce değerlendirme yapılmaktadır tabii ki.
1: Peki reşit olduktan sonra zaten kendi özgürlüğüne kavuşmuş oluyor.
0: Evet.
1: Ama koruyucu aileyle dokuları çok uymuş oluyor.
0: Evet.
1: O onlarla devam edebilir yine, değil mi? Bu
0: tabii
1: bir engel
0: ki,
1: değil.
0: Bir insan reşit olduktan sonra nerede, kimle, nasıl yaşayacağının kararını kendisi verebiliyor. Bu anlamda takdir kişinin kendisinindir.
1: Şimdiye kadar biz koruyucu aileyle ilgili gerçekten güzel ve detaylı bilgiler verdik. Ama hep bizim alışılagelmiş, aklımızda oturmuş evlat edinme konusu var. Şimdi bir evlat edinme konusunu bir tanımlayalım. Ondan sonra da koruyucu aileden farkını ortaya koymaya çalışalım hocam. Şimdi koruyucu aileyi anlattık. Evlat edinme nedir?
0: Evlat edinme ile koruyucu aile toplumda genelde karıştırılabiliyor.
1: Hı hı.
0: Çünkü bize gelen ailelerde biz bu durumu çokça görebiliyor ve karşılaşabiliyoruz. Evlat edinme hizmetinde aile evlat edinme yolu ile çocuğun hukuksal bir süreci tamamlayarak velayet hakkını almaktadır. Böylece çocuk ailenin soyadını alarak yasal mirasçısı olur ve aile ile medeni hukuk hükümleri gereği bağ kurar. Anne olmak için illaki çocuk doğurmak şart değildir. Bir çocuğu koruyan, onun bakımını üstlenen, seven ve kabul eden insanlar da anne baba oluyor. Bir çocuğu karnında değil yüreğinde büyütenler de annedir. Bir çocuğa biyolojik olarak can vermeyen ama ona emek harcayıp sevgisini verenler de babadır. Bir çocuğu büyütmek için çalışanlar, o çocuğu topluma kazandırmak için her şeyini ortaya koyanlar da anne babadır. Hukuki süreç olarak biraz önce değindiğimiz gibi evlat edinme ile koruyucu aile arasındaki fark, evlat edinmede çocuk ailenin nüfusuna giriyor. Mahkeme kararıyla.
1: Bütün yasal haklarıyla oranın
0: tabii
1: çocuğu
0: ki oranın
1: oluyor.
0: Aynen bir biyolojik çocuğu olan bir aileden bir farkı kalmıyor. Mahkemece karar verildikten sonra.
1: Evet. Yani evlat edinme koruyucu aileye göre çok daha kalıcı, çok daha keskin bir durum.
0: Kesinlikle.

0: Koruyucu aile de bu yeni geliştirilen bir model olduğu için bizim kafamızda. Yani evlat edinmeye göre daha sonradan geliştirilen bir model olduğu için toplum olarak bizim zihnimizde sanki aynı şeymiş gibi geliyor.
1: Doğru.
0: Aslında çok da farklıymış.
1: Aslında 1970'lerde sanırım bu koruyucu aile hizmeti gündeme giriyor.
0: Hı hı.
1: Ama 2000'li yıllara kadar çok az uygulanıyor. Özellikle 2000'li yıllarda, 2010'lu yıllardan sonra da Türkiye'de çok daha yaygın hale evet. geliyor. Adıyaman'da ilk koruyucu aileye verilen çocuk 2012 yılında veriliyor.
0: Evet, bir 14 sene zaman geçmiş.
1: Evet, Adıyaman'da 14 yıllık bir geçmişi var koruyucu aile hizmetinin.
0: Peki benim teknik olarak sizden öğrenmek istediğim soruların yanıtları bunlardı. Bunun dışında Adıyaman halkının göre insanın koruyucu aile durumuna bakış açısını nasıl değerlendirirsiniz? İlgi var mı? Yani alaka var mı? Yardımsever bir milletiz biz. Bu konunun bu kadar eğer ilgi görmüyorsa az bilinirliğinden kaynaklanıyordur diye düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle size katılıyorum bu durumda. Zaten bizim 6 Şubat depremlerinde Türkiye geneli bizim bütün müdürlüklerin telefonları kilitlendi. Hatta biz il müdürlükleri olarak bakanla depremde şu anda sahipsiz çocuk olmadığını belirten haberler yapmalarını istedi ki müdürlüklerimizde çalışma yapabilelim. Telefonlar kilitlendi. Çok aşırı vatandaşlarımız talepte bulundu. Büyük bir reaksiyon gösterildi. Size ilginç bir istatistik vereyim. E-Devlet üzerinden yaklaşık 400 bin başvuru oldu.
0: Yani bu bizim ne kadar büyük bir millet olduğumuzu gösteriyor.
1: Kesinlikle öyle. Toplumumuzun talebi olumlu ama Adıyaman ili olarak biz şunu hedefliyoruz. Diyoruz ki yatılı kuruluşumuzda hiç çocuk kalmasın. Yani taleplerimizin artmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızdan koruyucu aile olmalarını istiyoruz.
0: Hı hı.
1: Bir çocuğun hayatına dokunabilecek durumda olanların bir insanın hayatına dokunmalarını bekliyoruz.
0: Bu çocuk sayısı şu an çok fazla mı? Bir rakam verebilir miyiz, sayı verebilir miyiz?
1: Yani bunu Türkiye geneli için şöyle söyleyebilirim. Türkiye genelinde şu anda 24-25 bin civarı çocuk koruma altında. Bunların 11 bin civarı yatılı kuruluşlarımızda, koruyucu ailelerimizde, özür dilerim. 14 bin civarı da yatılı kuruluşlarda kalmakta. Adıyaman'da da şu anda koruyucu aile yanında kalan çocuk ile yatılı kuruluşta kalan çocuk sayıları birbirine yakın durumda.
0: Yarı yarıya.
1: Evet.
0: Bir durum söz konusu. Tabii. Hocam, son olarak koruyucu aileye tanınan olanaklardan bahsetmemiz gerekirse neler söyleriz?
1: Aile çocuğa ücretli olarak bakmak istediğinde aileye bir hesap açılıyor bankada. O çocuğun aylık bakım ücretleri çocuğun yaş ve eğitim durumuna göre değişkenlik gösteriyor. Örnek verecek olursam 0-3 yaş aralığında 9000 küsür, 4-5 yaş aralığında 12000 küsür, 5-14 yaş aralığında 12500 küsür, 15-18 yaş aralığında 13700 küsür, 19 üzeri yaş aralığında da 14.500 lira gibi bir ücret aylık bakım ücreti olarak ailenin hesabına yatırılıyor. Bunların dışında biz Eylül ayında okula giden çocuklar için artı 2 maaş veriyoruz. Çocuğun eğitim masrafları için.
0: Evet.
1: Nisan ve Ekim aylarında da, yani ilkbahar ve sonbaharda da birer maaş giyim için veriyoruz.
0: Yani 4 maaş aslında hem giyim hem de eğitim masraflarını karşılaması için,
1: yani
0: rutin giderlerinin dışında destek veriyor.
1: Aynen, yani okula giden bir çocuk için yılda 16 maaş veriyoruz aslında.
0: Hı hı hı.
1: Okula gitmeyen bir çocuk için de bir yılda 14 maaş vermiş oluyoruz. Hı hı. Bu ücretlerin dışında çocuklarımızın harçlıkları ayrıyeten veriliyor. Hatta çocuk tam gün okula gidiyorsa harçlıkları biz eğitim öğretim döneminde iki kat veriyoruz. hani okul öğlen arası beslenme evet. ihtiyacını karşılasın diye. Çocuğun servis ücreti de tarafımızca karşılanıyor. Servis ücretini de biz karşılıyoruz. Ve diğer önemli bir husus şu. SGK olayı ailede çalışmayan, eşlerden çalışmayan isteğe bağlı sigortasını başlatabiliyor. Her ay ücretini kendisi yatırıyor. O dekontu bize gönderiyor. Biz onun tekrar karşılığını iade ediyoruz. Yani bir nevi evde çalışmayan eşin sigortasını da yatırmış oluyoruz.
0: Bunu kurumumuz mu karşılıyor?
1: Aynen. Kurumumuz karşılıyor. Bu biraz önce bahsettiğimiz ücretler engelli çocuklarımız için de %50 arttırımla ödeniyor.
0: Evet. Ortopedik
1: engel olabilir. Yani öğrenme güçlüğü olan çocuklarımız olabiliyor. Engel durumuna göre.
0: Dezavantajlı çocuklarda %50 daha fazla bir
1: ödeniyor. Veriliyor. Aynen.
0: Evet, anladım. Hocam, benim sizden öğrenmek istediklerim bunlardı. Açıkçası çok verimli bir sohbet oldu. Bilgilendirici bir program oldu. İnşallah ilerleyen zamanlarda bunları yenileriz. Daha güzel gelişmeler, daha güzel haberlerin verileceği programlarda birlikte oluruz.
1: İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyorum ben de sizlere. Bu hizmeti sizin aracılığıyla daha geniş kitlelere anlatma fırsatı bulduk. Destekleriniz, katkılarınız, iyi dilekleriniz ve iyi temennileriniz için çok teşekkür ediyorum. Yayınlarınızda başarılar diliyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Programımıza konuk olduğunuz için her zaman yanınızda olduğumuzu ayrıca belirtmek istiyoruz. Sevgili dinleyiciler, 25. kare programımızın bugünkü 25. karesi koruyucu aile hizmetiydi ve bu konuyla ilgili uzman öğretmenimiz Sayın Mahir Ünsal hocamız bizle birlikteydi. Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne toplumumuza katı değer için, katkıları için teşekkür ediyor. Farklı bir programda, başka bir konukla yine kulak hizalarınızda olmak ümidiyle hoşça kalın diyoruz.
2: Kare programı sona erdi. 25. kare programı sona erdi.
3: Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Motosiklet kullanmak bir tutkudur. Yağmurlu havalarda motosiklet kullanırken su geçirmez, canlı, renkli kıyafetler tercih ederek trafikte fark edilmenizi kolaylaştırın. Motosiklet kullanırken kask, korumalı mont, dizlik, dirseklik ve eldiven kullanmaya mutlaka özen gösterin. Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçin. Motosikletin hızlı ve fiziksel olarak diğer taşıtlara göre küçük olması, seyir halinde fark edilmesini zorlaştırır. Tüm dikkatinizin çevrenizdeki araçlarda ve trafik kurallarında olması, güvenli bir yolculuk yapmanızı sağlar. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun.
4: Aile Rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile Rehberi başlıyor.
5: İletişim aile içerisinde en önemli düzeltilmesi gereken yahut da sorun yaşanan alan biliyorsun iletişim alanı. İletişimin iki ayağı var. Biri sözel iletişim, diğeri sözel olmayan, nonverbal denilen iletişimdir. Evlilikte sözel iletişimden çok sözel olmayan iletişim daha önemlidir. Sözel olmayan iletişim, yani beden diliyle olan, işte konuşurken ses tonu, eşik altı vurgular, mimik jestler, beden dili, bütün bunların hepsiyle olan, yani bir yapılan duygu aktarımı, davranış etkilemesi iletişimin %70-80'ini oluşturuyor. %20-30'u iletişimin, anlatılanlarsa %70-80, hatta bazı araştırmalar 90 olarak söylüyor. Anlatılanlardan çok anlatılış tarzı ve beden dilinin o mesajın sonuç vermesi açısından çok önemli olduğu. Hatta bu Asperger sendromu diye bir hastalık var. Bu Asperger sendromu otizm grubundan bir hastalık. Bu hastalığın özelliği, bu hastalık olan çocuklarda yahut erişkinlerde bu kişiler zeka adacıkları var beyinlerinde. Yani mesela küresel ısınma konusunda saatlerce konuşurlar. 4 sene sonra Şubat'ın 20'sin hangi güne geliyor deseniz hemen söylerler. Fakat bu ikimize birisiyle oturup konuşup sohbet edemez, muhabbet edemez. Yani kime karşındaki insan bir şey anlatırken onun üzülüp üzülmediğini anlayamaz. Ya yani onun böyle en mutsuz zamanında gider uygunsuz bir tepki gösterir. Herkes ağlarken o güler. Böyle otobüste bir herkes oturmuş konuşurken pat diye münasebetsiz bir laf eder. Falan böyle yani karşı tarafın duygularını, duygusal ipuçlarını ve sosyal uyumuyla ilgili bilgileri beyin algılayamıyor bu kişilerde. Beyni sadece mantıksal öğrenme yapıyor, sosyal ve duygusal öğrenme yapamıyor. Yani mantıksal zekalar yüksek, sosyal ve duygusal zekalar düşük. Hatta gelişmemiş oluyor bu kişilerde Asperger sendromunda. Ve bu kişiler ne oluyor? İşte evlilik sürdüremiyorlar. Bu kişiler ne oluyor? İnsan ilişkileri muntazam bir iş yapamıyorlar. Yani bir insanla uzun süreli bir ilişki kuramıyorlar. Oturup bir anda muhabbet ediyorlar. Ama bir saat iki saat sonra karşı taraf bu kişi beni hiç anlamıyor duygusu uyanır. Yani karşı taraf bu ya ben A diyor mu B diyor. O başka dünyanın insanıyız gibi bir his uyandırır Asperger sendromlu. Bu kişiler otistiktir. Askerlik yapamaz bunlar. Yani o derece davranış sorunları yaşayan kişilerdir ama bakıyorsunuz bu hatta nörobilim laboratuvarlarında incelenen kişilerdir. Ya bunların beyni nasıl ki böyle bazı konularda süper ama sosyal uyum yok bunlar, sosyal öğrenme yok tarzında. Bu Asperger sendromu işte iletişimin sözel olmayan ayağı bu kişilerde gelişmemiş oluyor. Bunun için işte bunlar bir beynin duygusal beyin, sosyal beyin çalışmaları var. Bu çalışmalarda beynin birçok sinirsel ağlar var insan beyninde. Bu sinirsel ağların önemli bir kısmı bu sosyalleşmeyle ilgili. Hatta insan beyninde neyle ilgili network var, ağlar var. Nasıl, ne zaman, niçin, nerede, bunlarla ilgili bağlam var. Yani bir insan bir bilgiyi beynine kaydederken sadece ne sorusuna kaydederse onunla ilgili network'e kaydediyor. Ama nerede sorusunu, nasıl sorusunu sorarsa onunla ilgili network'ü beyninde çalıştırıyor. Ve o şeyi hatırlarken hatta bunun için hafızanın altı bekçisi deniyor. Kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin, 5N1K sözü oradan geliyor. Yani kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin? Bunları sorarak bilgiyi beyne kaydederse o bilgi unutulmuyor. Çünkü beyne bütün 4-6 tane network devreye o bilgiyi kaydediyor. Şimdi burada yani iletişimde bunun için sosyal ve duygusal iletişim önemli. Yani bunu geliştirilmesi gerekiyor bunun. Yani beyin örneğini bunun için vermeye ihtiyaç hissettim. Bu kendiliğinden olmuyor. Yani sosyalleşme, sosyal öğrenme çabası o konuda sosyal temas ve kişisel gelişim çabası içerisine girmesi gerekiyor kişilerin. Evlilikte bu daha ön plana çıkıyor. İnsan iş ilişkisinde, şirket işinde, ticaret ilişkisinde belli bir noktaya kadar başarısını sosyalleşmesi sınırlıysa bile yani bir tanımlanmış bir işi yapabilir, götürebilir. Ama yeni şey değişime, yeni gelişimlere karşı bu kişiler tabii tanımlanmamış yeni şeyler üretmede çok zorluk çekerler. Bunu yani evlilikte sürekli dinamik bir süreçtir. Yani evlilik şunun gibidir. Yani bir yanan bir ateş düşünün. Yanan bir ateş devamlı ilgilenirse yanmaya devam eder. İlgilenmesin söner gider. Evlilik de bunun gibi sürekli beslenmesi gerekiyor. İlgilenmesi gerekiyor. Bu tek tarafın ilgilenmesiyle de olmuyor. İki tarafın ilgilenmesi gerekir. Bunu yaptığımız zaman evlilik sıcak ve canlı tutulmuş olur. Evlilikle ilgilenmenin de yolu iletişimdir. Sözel olan ve sözel olmayan iletişim. Evlilikte bunun için sözlü iletişim ve sözel olmayan iletişimi doğru kullanmak evlilikte çok önemli bir hedef olmalı. Bunu da bilimsel bilgiler içinde yaparsak deneme yanılmayla gitmemiş oluruz. Yani deneme yanılma yani insanın bir şeyleri öğrenmesine bir yöntemdir ama pahalı bir yöntemdir. Zaman ve enerji kaybettirir. Yani deneme sınama yerine başkalarının bilgilerinden faydalanmak gerekir. Hatta yani insanın bilgilerden faydalanma konusunda insanlarda üç türlü davranış vardır. Birinci davranış kimse yani genellikle ortalama insanda olan bir insan bir hata yapar. O hatadan ders alır, ikinci defa yapar ve öğrenmiş olur. Bu bir deneme sınama yöntemidir. Ama bazı kişiler vardır. Yani bu kişiler Yani hiç deneme sınama yapmaz, başkalarının tecrübelerinden faydalanır. En ideali budur. Ama bazı kişiler vardır ki aynı hatayı devamlı tekrar ederler. Anadolu'da bu tiplere hüdük denir. Burnunun dikine giden kişilerdir. Kimsenin sözünü dinlemeyen, kendine giden ama tökezle tökezle giderler. Şimdi evlilikte de eğer böyle inatlaşmaya binerse bu üçüncü grup olur. Ve bu iletişim katleder bu. İletişim katili olan davranıştır bu tarz davranışlar. Bunun için ideal olan başkalarının tecrübelerinden faydalanmaktır. Yani bu da nedir? Bir bilim, iletişim bir bilim haline gelmiş. Artık iletişim fakülteleri var. Yani iletişim, yani toplumda nasıl iletişim kurulur? Yani iletişim mi, etkileşim mi deniyor hatta. Yani iletişim de değil, etkileşim deniyor. Yani o onu etkiliyor, o onu etkiliyor. Yani bir taraf bir tarafa bir şey aktarmıyor. Herkes birbirini etkileyerek bir birlik oluşuyor. Bunun oluşması için de burada yani kaliteli iletişim nasıl olur, kafa yormak gerekiyor. İletişim tabii, bir sağlıklı iletişim var bildiğimiz. Diğeri çatışmalı iletişim var. Mesela bazı evler vardır ki aileler her ses tonu yüksektir. Yani herkes bağırarak konuşur. Kapılar hızla çarpılır. Şimdi böyle bir evde büyüyen bir kimse, diyelim böyle bir evde büyüyen bir kız, yani bir yere gelin gitti. O evde de her şey, herkes nazik, kimse kimseyi incitmiyor. Orada o kız patavatsız olur. Görgüsüz gibi anlaşılır. Çünkü o ortamda yetişmiş. Ya hatta tersi olursa ezilir böyle, evet, durumlarda. Şimdi bunlar tabii yetiştirilme tarzıyla ilgili, biraz kültürle ilgili. Bazı insanlar var, dürüst olmak, açık konuşmak güzeldir diye. Yani doğru, dürüst konuşmak güzeldir. Yani doğrudan konuşmak ama nazik olmak daha güzeldir. İnsan aynı doğruyu, aynı güzeli daha nazik yöntemlerle ifade edebilir. Yani bir insan, yani hem diplomat gibi zekice davranabilir, hem de saf bir çocuk kadar, saf bir çocuk gibi temiz olabilir. Yani kendimize böyle bir hedef seçersek, yani bir diplomat gibi zeki olarak, nazik olarak sonuç alabilmemiz, ama kendimizi bir çocuğun saf ve masumiyetinde tutmaya çabalamamız. Yani idealimizde böyle bir kişilik tipini kendimize geliştirebilirsek, çabalarsak evlilikte bu evliliğin özüne daha uygun olur. Yani eşimi incitmeden şu sorunu nasıl çözerim demiş olur. Hem de yani evliliği daha iyi hale getirmek için o saf duyguyu korumuş olursunuz.
4: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
2: Lütfen dikkat! Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan ve sizden para, altın veya ziynet eşyası isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı veya hediye kazandınız gibi mesajlara itibar etmeyin. Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
3: Her mevsimin, ağacın, iklimin kendine has meyveleri vardır. Yüce Rabbimiz biz kulları için çeşitli renk ve tatta meyveleri ve sebzeleri biz onlardan habersiz olmamıza rağmen lütuf olarak ihsan etmiştir. Tadı başka, kokusu başka, faydasıysa başka başkadır bu nimetlerin. Farkında mıyız? Şüphesiz Yüce Rabbimiz hiçbir şeyi boş ve beyhude yere yaratmamıştır. Tadıyla, kokusuyla, yetişkinler kadar çocukların da severek tükettiği meyveler arasında yer alan muz, yüksek mineral içeriğiyle aynı zamanda sağlığımız için çok faydalı meyvelerden biridir. Muzun, kan basıncı düzeyinin korunması açısından oldukça önemli bir mineral olan potasyum bakımından zengin olduğu kadar, yüksek tansiyonu düşürmek, damar tıkanıklığını önlemek, kalbin normal fonksiyonlarını yerine getirebilmesine yardımcı olduğunun farkında mıyız? Muz, içerdiği mineral ve vitaminler nedeniyle kalp ve damarlara bağlı hastalıklardan korunmak için bulunmaz bir nimettir. Muzun içerisinde %75 oranında su, %1,3 oranında protein ve %6 oranında da yağ bulunmaktadır. Geri kalanı ise çeşitli karbonhidratlardan ve önemli ölçüde potasyumdan oluşmaktadır. Muz içinde ihtiva ettiği potasyum sodyumla birlikte çalışarak hücre ve kas gelişimini sağlar. Vücudumuzun su dengesini ayarlar ve kalp atışlarımızın normale dönmesini sağlar. Vücutta oluşan potasyum ve sodyum dengesindeki bozulma, sinir sistemimiz ve kaslarımızın faaliyetleri için birçok problemi beraberinde getirir. Bu sebeple muz, potasyum dengesinin korunmasında Rabbimizin biz kulları için sunduğu bir ihsanıdır. Farkında mıyız?
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Depreme hazırlık ciddiyet ister.
1: Deprem sarsar, cehalet yıkar.
2: Erken uyarı sistemi belleğimizdir.
3: Deprem doğal afettir, bilinçsizlik felakettir.
4: Sağlam temel, sağlam gelecek.
5: Sağlam yapı, sağlam hayatlar demektir.
6: Hala dersimizi almadık mı? 17 Ağustos.
7: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
8: Oturduğunuz bina depreme dayanıklı mı nereden öğreneceksiniz? Yakınınızdaki fabrika çevreyi mi kirletiyor? Kentsel dönüşümde devlet kredi desteği sağlıyor mu? Alo 181, çevre ve şehircilik hattını arayın, sorularınıza cevap, sorunlarınıza çözüm bulalım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.
9: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
10: Merhabalar sevgili dinleyiciler, ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bugün kaldığımız yerden derin ven trombozunun tedavisinden devam edeceğiz. Derin ven trombozunun tedavisi nasıl olur? Derin ven trombozu, yani DVT tedavisiyle akciğer embolisi ve tekrar DVT gelişimi engellenmeye çalışılır. Bunun yanı sıra hastanın bacağındaki şikayetin azaltılması ve ileride oluşabilecek olan sorunların engellenmesi amaçlanmaktadır. DVT'de ilaç tedavisi, medikal ürünler, basınç tedavisi, cerrahi tedavi olmak üzere 4 tip tedavi söz konusudur. DVT tedavisinde temel hedefleri sıralayacak olursak, kan pıhtısının büyümesinin durdurulması, kan pıhtısının parçalanması ve akciğerlere taşınmasının önlenmesi, başka bir kan pıhtısı oluşma olasılığının azaltılmasıdır. Derin ven trombozu hastalığında erken teşhis ve erken tedavi hastalığı bertaraf etmede önem taşımaktadır. Eğer ilk anlarda ise ilaç tedavisi uygulanmalıdır. DVT tedavisinde en yaygın kullanılan ilaçlar antikoagülanlardır. Toplumda kan sulandırıcı olarak bilinen ilaçlardır. Bu ilaçlar kanın pıhtılaşma yeteneğini azaltır. Mevcut kan pıhtılarının büyümesini de durdurur. Bu aşamada kanın pıhtılaşması engellenmektedir sadece. Oluşmuş pıhtılar parçalanmamaktadır. Ağızdan alınan kan sulandırıcı ilaçlarla tedaviye 3 ile 6 ay devam edilir. İğne şeklinde verilen ilaçlarda ise 4 ile 6 gün boyunca ilaçlar iğne yapılarak kullanılmaktadır. Bunun dışında kan sulandırıcıların en yaygın görülen yan etkisi ise kanamadır. Bunu belirtmek isterim. Bu durum ilaç kanı çok fazla sulandırdığında ortaya çıkan bir durumdur, komplikasyondur. Bu yan etki yaşamı tehdit edebilir bir yan etkidir aslında. Bazen iç kanama, yani vücudun içine kanama olabilir. Kan sulandırıcıları ile tedavi edilen kişiler belirli aralıklarda bu sebepten dolayı, iç kanamadan dolayı kanın pıhtılaşma yeteneğini ölçen INR gibi testleri yaptırarak kontrol ettirmelidir. Etkin bir tedavi için arzu edilen INR değeri 2 ila 3 arasında olması gerekir. Diğer bir grup ise trombolitik ilaçlardır, yani pıhtı eritici ilaçlardır. Bu ilaçlar bir kan pıhtısının hızla çözülmesi için verilir. Şiddetli semptomlara neden olan büyük kan pıhtılarını tedavi etmek için kullanılır. Trombolitik ilaçlar ani kanamaya neden olabileceğinden yalnızca yaşamı tehdit eden durumlarda kullanılmalıdır. İlaçlarla beraber bazı medikal ürünler destek amaçlı verilebilmektedir. Bu ürün genellikle varis çorabıdır. Bu çoraplar bacakta kan pıhtısı geliştikten sonra ortaya çıkabilecek şişliği azaltabilir. Dereceli sıkıştırma çorapları şeklinde de ifade edilmektedir. Ayak kavisinden dizin üzerine ya da dizin altına denk olmak üzere bacaklara geçirilir. Bu çoraplar bilekte sıkı olup bacağa doğru yukarı doğru çıktıkça gevşemektedir. Bu çoraplar bacakta hafif bir basınç oluşturur ve bu basınç kanın göllenmesini ve pıhtılaşmasını önler. İlk birkaç gün sürekli, sonraları ise sadece gündüzleri varis çorabı giyilmelidir. Çorap yataktan kalkmadan ayağa geçirilir ve akşam yatıldığında çıkarılır. Bu çoraplar en az 2 yıl giyilmelidir. Bununla beraber tedavide basınç tedavisi de uygulanmaktadır. Eğer yeni pıhtılar oluşuyorsa bu durumda cerrahi müdahale gerekmektedir. Cerrahi müdahale pıhtıların akciğere atmaması için gerekli bir tedavidir. Cerrahi tedavi yöntemiyle pıhtıların akciğere doğru gidişi ve hastalığın ilerlemesi önlenmektedir. Cerrahi tedavide vena cava filtresi kullanılabilmektedir. Bu yöntemlerden biridir. Kan sulandırıcı alınamadığında ya da kan sulandırıcı alınmasına karşın kan pıhtısı gelişiminin devam etmesi durumlarında kullanılan bir yöntemdir vena cava filtresi. Bu filtre vena cava adı verilen büyük bir toplar damarlara yerleştirilir. Filtre herhangi bir toplar damarda parçalanan kanın pıhtıların akciğere gitmeden önce yakalanması görevini üstlenir. Bu filtre sayesinde pulmoner embolizm yani akciğer embolisi de önlenmiş olur. Bununla birlikte yeni kan pıhtısı oluşumunu durduran bir yöntem değildir bu. Derin ven trombozunun komplikasyonları nelerdir? Genel olarak komplikasyonlar ikiye ayrılır. Erken dönem komplikasyonları, geç dönem komplikasyonları. Erken dönem komplikasyonları akciğer embolisi, venöz gangren yani o toplar damarların gangren olması durumu, venöz tromboembolinin tekrar etmesi durumu sayılabilmektedir. Geç komplikasyonlar post trombotik yani post flebitik sendrom, venöz tromboembolinin tekrar etmesi sayılabilmektedir. Bir cümleyle de post flebitik sendromu açıklamak istiyorum. DVT'nin kronik olarak oluşan yapısal değişikliğidir aslında post flebitik sendrom. 10 yılda hastaların %70'inde gelişir. Etkilenen bacakta kronik ağrı ve şişlik vardır, ödem vardır, ellemekle sertlik vardır. Yine o bölgenin cildinde renkte koyulaşma vardır, morarma, kas erimesi vardır. Kronik venöz tıkanıklığa bağlı ikincil varislerin oluşması da söz konusudur o bölgede. Gelelim bugünün şifa niyetine tavsiyesine. Derin ven trombozunu önlemek için neler yapılmalıdır? Derin ven trombozunda risk faktörlerini ortadan kaldırmak en iyi korunma yöntemidir. Örneğin sigara ve zararlı içeceklerin tüketimi gibi yüksek kan basıncına neden olabilecek etkenlerden uzak durulmalıdır. Yine uzun yolculuklar sırasında aktif ve pasif egzersizler yapmak önemlidir. Kara taşıtlarında birkaç saat aralarla verilen molalarda kısa yürüyüşler yapılmalı. Uçakta ise saat başı kalkıp yürünmelidir. Özellikle deniz aşırı ülkelere yapılan çok uzun saatler süren uzak yerlere yapılan uçak yolculuğunda bunu mutlaka yapmak gerekir. Bunun dışında özellikle uzun yolculuklardan önce ağır yağlı gıdalar almamalı. Yolculukta düzenli beslenmeli, az az ve sık yemek yenmelidir. Yine su tüketimine dikkat edilmelidir. Özellikle uzun seyahat edilen yerlerde gerek araçla olsun gerekse uçakla yapılan seyahatlerde su tüketimini mutlaka gerektiği gibi yapmamız gerekiyor. Yüksek risk faktörü taşıyan kişilerde yolculuktan önce yapılan basit bir iğne ile ya da orta basınçlı bir dizaltı varis çorabı ile önlem almak yine mümkündür. Ayrıca ortopedi, kadın doğum, üroloji ve genel cerrahi ameliyatlarından sonra kan sulandırıcı ilaçlardan düşük dozda verilebilir ve bazı ayak egzersizleri de yapılmalıdır bunlarda mutlaka. Bunun dışında ameliyat sonrası hastanın erken dönemde mobilize edilmesi, hareketlendirilmesi, kompresyon çoraplarının gerekli hasta gruplarında kullanılması, varis çorabı dediğimiz çorapların, yeterli sıvı tüketimi, günlük aktiviteye önem verilmesi, ideal kiloya ulaşılması, yine riski azaltan durumlardır. Sevgili dinleyiciler, son bölümümüze radyo hastanesi @diyanetradio.com e-posta adresine sizlerden gelen maillerde konumuzla ilgili olması nedeniyle seçtiğim bir soruyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir dinleyicimiz varis tedavileri derin ven trombozu yapar mı şeklinde bir soru yönlendirmiş. Varis operasyonlarından sonra derin damarlarda pıhtı oluşumu hatta akciğere pıhtı atması yani pulmoner emboli riski her zaman vardır. Genel anesteziyle klasik bir varis ameliyatlarında bu riskin yaklaşık %5 civarında olduğu bildirilmiştir. Bunun nedenlerini sıralayacak olursak, toplar damarlara yapılan girişimin damar duvarında yaratmış olduğu hasar etkendir bunda. Yine hastanın genel ya da spinal dediğimiz belden aşağı yapılan anestezi sırasında da uzun süre hareketsizlik kalması hastanın yine burada derin ben trombozu oluşumu riskini arttırmaktadır. Bunun dışında yine klasik varis ameliyatındaki kadar olmasa da cerrahi dışı varis tedavilerinde de DVT riski vardır. Uygulanan bu yöntemlerde derin toplar damarlara zarar verilebilir. Bu yüzden hastanın yapılan işlemden sonra mümkün olduğunca en kısa sürede ayaklarını hareket ettirerek dolaşımını hızlandırması DVT oluşumu yani derin ven trombozu oluşumunu engellemede oldukça önemli rol oynamaktadır. Bugünkü programın da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki radyo hastanesinde sizlerle yeniden birlikte olma ümidiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.
9: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Radyo FM'de Sazın Sözü. Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: Kamu spotu.
1: Yaşama şansın belki de sensin. Ben seni bulamam ama sen beni bulabilirsin.
2: Öne çık, hayat kurtar. Kemik iliği naklinde gönüllü bağışçı olmak için Türk Kızılay'ına başvur, ihtiyacı olanlara yaşama şansı ver.
0: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Efendim, kelimeler hayata tutulan ışık. Biz de ışığın peşindeki fakir lügat sevdalıları. Biraz olsun o ışıktan, ışıklardan müstefid olabilirsek kendimizi bahtiyar sayıyoruz. Zira ışığın olmadığı yerde karanlık hakim olur. Karanlık bir yere hakimse iyi kötü birbirine karışır, güven yiter, tedirginlik artar, korku egemen olur. Her daim ışığın, ışıkların yani kelimelerin peşinde olalım. Efendim, günlük hayatta kullandığımız ama türev ilişkilerini bilmediğimiz birçok kelime var. Yani bir kelimenin kendisini bilmek, o kelimenin gerçekten bütün anlam haritasına vakıf olmak anlamına gelmiyor. Kelimelerin bir tarihçileri var, bir aileleri var, bir ilişki ağları var. Onlardan biri mekruh kelimesi. Mekruh kelimesini bilmeyen ya da duymayanımız yoktur zannımca. Zira din varsa, dine dair bir fıkıh varsa, bir ilmihal varsa ortada mekruh kelimesi de vardır ve karşımıza çıkacaktır. Her şeyde, her alanda olduğu gibi dini alan da bir terminolojiye sahip. Terminoloji, terimler dizgesi demektir. Terimse bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konuyla ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelimedir, ıstılahtır. Söz gelimi balıkçılık ya da denizcilikle uğraşıyorsunuz. Günlük hayatta kullanmadığımız ya da kullandığımız ama alana özgü anlamını bilmediğimiz bazı kelimeler, terimler çıkıyor karşımıza. Mesela faça etmek, mesela orsa, mesela küpeşte, mesela ıskaça. Bütün bu kelimeler birer terimdir ve denizcilik mesleğinde özel anlamlar taşır. Biz bunlara terim diyoruz. İşte dini alanda da birçok kelime terim var böyle kullandığımız. Onlardan biri mekruh. Evet, kelime hazinemizdeyiz ve mekruh kelimesini konuşuyoruz. Değerli dostlar, mekruh aslen Arapça bir kelime. Kelime anlamı itibariyle nahoş, çirkin, iğrenç demek. Bakınız mekruh kelimesini İslam ansiklopedisi nasıl tanımlıyor? Sözlükte çirkin bulmak, kötü görmek, istememek, meşakkat, sıkıntı, zorluk gibi anlamlara gelen kerh, kürh, kerahet, kerahiyet kökünden türeyen mekruh kelimesi, içerisinde zorluk ve sıkıntı bulunan, hoşa gitmeyen, çirkin ve kötü görülen şey demek. Kerh ve kürhün aynı manaya geldiğini söyleyenlerin yanı sıra bunlar arasında farklılığın bulunduğunu belirten dilciler de var. Kerh, insanın dıştan gelen baskı sonucunda katlanmak zorunda kaldığı meşakkati, kürh ise kendi iradesiyle katlandığı hoş olmayan bir durumu ifade eder. Bu da tabiatı itibariyle hoşlanmadığı ve akıl yahut dinin hükmü açısından tasvip etmediği hususlar olmak üzere iki türlü. Dolayısıyla bir kimsenin aynı şey için bunu istiyorum fakat kerih görüyorum dediğinde mizaç olarak onu istiyorum ancak akli veya şer'i bakımdan hoş görmüyorum anlamını ya da bunun aksini kastetmesi mümkün. Aynı kökten türeyen kerih çirkin görülmüş, hoşa gitmeyen şey. İkrah da bir kimseyi istemediği ve hoşlanmadığı bir fiili yapmaya zorlamak anlamına geliyor. Usulü fıkıh terimi olarak mekruh genellikle şari'in yani şer'i hükümler çıkaran kişinin yapılmamasını kesin ve bağlayıcı olmayan bir tarzda istediği fiil şeklinde tarif ediliyor. Ayrıca furu'u fıkıh kitaplarında bazı haram, mekruh ve helal fiillerin ele alındığı bölümlere Kitabül Kerahiyye vel İstihsan adı veriliyor. Efendim, kerih, ikrah, kerahat, mekruh. Bunlar kardeş kelimeler ve bir anlam bağları var. Her ne kadar biz ikrah kelimesini, kerahat ya da kerih kelimesini bağımsız halleriyle kullanıyor olsak da her biri bir diğeriyle anlamca bağlı, alakalı, ilgili. Birini yeterince anlamak için diğerlerini de az çok bilmek gerek diyelim ve bugün de burada bir nokta koyalım. Bir dahaki programda bambaşka kelimelerle karşınızda olmak üzere. Her zaman dediğimiz gibi, gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapıları, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Kadın hayatın yarısıdır.
2: Canım, hayatım,
3: sen ne olur?
4: Bağırmadan da olur.
5: Nezaketle, tatlı dille olur.
6: Yok saymadan olur.
7: Değer vererek olur.
8: Dinleyerek, anlayarak olur.
9: Elini kaldırmadan olur.
10: İyi ki varsın desen ne olur?
11: Kırmadan, incitmeden olur.
12: Canını yakmadan, hayatını karartmadan olur.
13: Konuşarak haydi haydi olur.
14: Şiddetin sonu hep pişmanlık olur.
15: Aile sevgi ve saygıyla tam olur.
16: Kadın hayatın yarısıdır. Yarım kalma.

0: Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: Kamu spotu.
1: Bazen sorunlar içinden çıkılmaz olur. Çözüm uzaklarda gibi görünür. Bazen kendinizi yalnız hisseder, yardım isteyecek kimseniz olmadığını düşünürsünüz. Bazen başarabilecekleriniz size bir hayal gibi görünür. İhtiyacınız olan şey yol gösterecek birileridir. Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka bir çare göremezsiniz. Alo 183, aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.
2: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
3: Vücudumuzdaki organlar birbiriyle iletişim içindedir. Hatta biri diğerinin yaşam döngüsünü belirleyebilir. Yolunda gitmeyen bir sindirim sistemi, baş, diş, mide, bağırsaklar gibi birçok organın sağlıklı çalışmasını sekteye uğratabilir. Birbirinden bağımsız kendi çalışma düzenleri olsa da bir bütüne, yani aynı vücuda hizmet ederler. Söz gelimi, yediğimiz yemeklerin beslenme alışkanlıklarımız üzerindeki tesiri nedir? Bu olay sadece midemizle ilgilidir diyebilir miyiz? Genelde sabah, öğlen ve akşam olmak üzere günde 3 defa besleniriz. Kabul edilir bir alışkanlık olan bu öğünlerin sayısı kadar neyle beslendiğimiz de son derece önemli bir konudur. Besinlerin beyin fonksiyonları üzerindeki etkileri artık bilinen ve ispatlanabilen bir gerçekliktir. Farkında mıyız? Beynimiz yiyeceklerle aldığımız enerjinin %20'sini harcar. Belirli yiyecekler algılama yeteneğimizi daha verimli yaparak daha hızlı düşünmemizi sağlarken diğer yandan konsantrasyonumuzu artırır. Besinlerin en az beden sağlığımız için önemli olduğu kadar ruh sağlığımız için de hayati öneme sahip olduğunun farkında mıyız? Beslenme kalitesinin düşüklüğü, depresyon ve anksiyete gibi sık görülen zihin hastalıklarına neden olabilmektedir. Omega 3 yağ asitleri ve çinko gibi besin maddeleri beynimizin gelişimini uyarırken, doymuş yağlardan ve rafine şekerlerden yana bir beslenme beyin proteinleri üzerinde olumsuz etki yapar. Yüce Rabbimiz Abese suresi 24 ve 32. ayetler arasında çeşitli nimetleri canlılar için yarattığını şöyle anlatmıştır. Her şeyden önce insan yediği yemeğine bir baksın. Gerçekten biz yağmuru bol bol yağdırdık. Sonra toprağı iyiden iyiye yardık. Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık. Zihin sağlığımıza en faydalı beslenme tarzı meyve sebze ağırlıklı olup balığın bolca tüketildiği, buna rağmen kırmızı etin, rafine şekerin ve unun pek ağırlık taşımadığı beslenme çeşididir. Yoktan var eden ve türlü nimetlerle bizlere ihsanda bulunan Rabbimize şükretmemiz gerektiğinin farkında mıyız?
2: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

Ben aşığım değmeyin dostlar. Bugün benim için uçsun kuşlar. Ne olur bugün benim için essin rüzgar. Otobüslere bugün bilet atmayın. Bugün de parasız götürsün dolmuşlar. Bugün pazar şiirini benim için yazmış olmalı Nazım. Mutlaka benim için yazmış olmalı. Çiçekler benim için.

Ben aşığım değmeyin dostlar. Bugün de benim için akmasın trafik. Benim için ağlamasın hiçbir çocuk. Günü geldi ama ödemeyeceğim kiramı. Borçlarımı düşünmeyeceğim. Bugün ne olduysa oldu. Seni sevdiğimi anladım kız. İstanbul bile güzel göründü.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüe 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüe 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: ...112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Adres sorma, telefon deneme, arayıp kapatma gibi yapılan gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar... ...acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.
2: 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor.
1: İhtiyacı olanların anında ulaşabilmeleri ve her an kendimizin de acil yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşünerek sadece acil durumlarda 112'yi arayın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni

0: deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 3800 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: Kamu spotu.
1: Zeynep ve Eren. Ali'nin gelecekteki ailesi. Mehmet ve Aylin. Elif'in gelecekteki ailesi. Korumamız altındaki her çocuk henüz tanışmadığı bir ailenin ferdi olabilir. Belki o çocuk sizin geleceğinizdir. Ve onun geleceği sizin elinizdedir. 2012 yılından bu yana Gönül Elçileri projesiyle koruyucu aile programımız hız kazandı. Ve binlerce çocuğumuzun koruyucu ailesi oldu. Çünkü bazı çocuklar anne babalarının kalbinden doğdu.
2: Adli Efendi.

Saklansam bir yerlerde, gizlice ağlasam. Ah bu ben, kendimi nerelerde bulsam.

0: koşsam, saklansam bir yerlerde, gizlice ağlasam. Ah bu ben, kendimi nerelerde bulsam. Çekilsem sahillere, hayaller mi kursam?
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyü FM.

0: Sen kalbimdesin.
1: Her şeyden çok sevdim.
2: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Büyük Birlik Partisi Adıyaman İl Başkanı Basri Atıcı ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti. Ziyaretle ilgili Rektör Keleş, Büyük Birlik Partisi Adıyaman İl Başkanı Sayın Basri Atıcı ve Yönetim Kurulu üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Yine sonuçta yalnız kalıyorsun hocam.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüya FM.
2: Kamu spotu.
3: Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Abuzer Akgün'le birlikte Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın'ın makamında ziyaret etti. Ziyarette Rektör Keleş, nazik misafirperverlikleri ve Gölbaşı Meslek Yüksekokulumuza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Kaymakamımıza teşekkür ederim ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Milli ve yerli olmak, durmadan çalışmaktır en iyisine ulaşmak için. Milli ve yerli olmak, birleştirmektir ustalıkla kahramanlığı, bilgelikle cesareti. Milli ve yerli olmak, aşkla sahiplenmektir ay yıldızlı bayrağı.

Kamu spotu. Ömrünüzün kaç saatini sevimli hayvanları izleyerek geçirdiniz? Kaç tane gülümsemeniz onlara borçlusunuz? Birçoğunu. Sokak hayvanlarının yaşam mücadelesinin farkında mıyız? Her gün binlerce hayvan sahipsiz oldukları için yaşayamayacakları yerlere sürgün ediliyorlar. Yazın susuzlukla, kışın açlıkla mücadele ediyorlar. İşkence ve kötü muameleye maruz kalıyorlar. Zehirleniyorlar, tecavüze uğruyorlar, kurşunlanıyorlar, dayak yiyorlar. İnsanların eğlencesi uğruna uzuvlarını kaybediyorlar. Sadece sokaklarda değil, barınaklarda da kötü muameleye uğruyorlar. Barınaklarda kısırlaştırılırken hayatını kaybeden, açlıktan birbirini yiyen hayvanların varlığından haberiniz var mı? Sokak hayvanları, insan şiddetinin en masum kurbanları olmaya devam ediyor. Biz de onlara bir gülümseme borçlu değil miyiz? İşe sokak hayvanlarına kötü davrananları uyararak başlayabilirsiniz. Yazın su kabını, kışın yemek kabını doldurarak onları ölümden döndürebilirsiniz. Kış aylarında apartman kapılarını açık bırakarak, kendi imkanlarınızla onlara barınak yaparak, hayvanlara kötü davrananları ihbar ederek, hayvan barınakları ve gönüllü kuruluşlara ihtiyaçları doğrultusunda bağış yaparak borcunuzu ödeyebilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak sokaklarda açlıkla ve susuzlukla mücadele eden hayvanlar için Bir Kap Yemek, Bir Kalp Sevgi projesini destekliyoruz. Sadece onlara değil, onlarla gülümsemek için sokak hayvanlarını sahiplenelim.

Kendince beni gökyüzüne çıkarıp o engin mavilikte özgürce uçurduğunu zanneden bir haldesin. Aslında beni sana bağlayan ince bir ip ve aramızda yerle gök kadar mesafe var. Ve sana sesimi duyurmam imkansız. Uçurtma olmak iyi bir şey değil sevgili. Beni sana bağlayan ipe güvenemiyorum. Rüzgarlar çok sert esiyor ve ben yırtılmaktan korkuyorum. Uzaktan ne güzelim değil mi sana? Ya sen? Ne güzelsin yalnızlığımın ortasında.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: İnsan.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
2: Müzik.

0: kamu spotu.
1: Gün gelecek, benim bu gözlere ihtiyacım kalmayacak. Kalbim, akciğerim, böbreklerim, hiçbirine ihtiyacım olmayacak. Gözlerimi bağışlıyorum. Dünyanın güzelliklerle dolu olduğunu görerek mutlu olanlar için. Kalbimi bağışlıyorum. Seven kalplerin yalnız kalmaması için. Akciğerimi, böbreklerimi, karaciğerimi, tüm organlarımı bağışlıyorum. Başkalarının yaşamını kurtarmak için. Benim en büyük mirasım organlarım.
2: Adıyaman Üniversitesi olarak organ bağışını tavsiye ediyoruz.

kokusuz sevdamı, Manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, matanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzel kadınım benim, kadınım.

Sağanaksız olacak, fırtınasız olacak, saçma sapan olacak, organlarım birbirine vuracak.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Kamu spotu.
2: Dünyada yaşanan buhranın sebebi kaynak yetersizliği, ekonomik kriz değil, israf ve tüketim dengesizliğidir. Sofrada sıfır artık.

bakacaksız. Bilir ama susarım, sanırım yoktur imkansız. Ve sonra bir gece vakti bakarım, uyku kaçmış elimden.

0: Erbakan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Bütün dertlerinden kurtulacaksın. Dünyada bunun kafasından güzel bir şey yok. Hani öyle bağımlılık falan yapıyor diyorlar ya. Yalan. İstediğin zaman şak diye bırakırsın.
2: Madde kullanan herkesin tek hayali ilk kullandığı güne geri gidip kendini kurtarmaktır. Madde bağımlıları sömürülen ve bitince atılan kölelerdir. İlk sefer asla tek sefer olmaz. Hayır de, özgür kal.
3: Adieu.